0: Rogami ne senin orada dokundaki miskinliği?
1: Kız açın konuyu atma.
0: Ya plus açın gibi bir kimse de açın gibi mi?
1: Lan asyana. Cil salın aç hamilen koç al. Bir en iki kulak at kıpa. Mağrak at kıpa. Arı çoğun kıpa vitaminden donca al. Mandeni çalışan kıpı bir yatta. Arı bir en bir lan kıpa nukata. Ünü gülümse çağın lan plus F çin lan kıpa kısa bir Ulu vitamin arı ayın gülan. Bir en bir lan kıpa mağrak atma arı an. Sen bazı ki rakına kıta çağını boşu lan kıpa bir plus F ni çin lan kıpa kısa bir bu. Yakı komisyonerit of food safety megalan şilavun ne kıtan uyatı nga.
2: Dauduk diksane zaman os ni kolachi baju ahon na simang deli station ni watat kepa vivid bharati program ko kna sona mangen aro absent station ni ko hindi ko bor aro chet baji minich ko english ko bor ko kna sona mangen yana kashwani tura
3: फिर इस आते हुए आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जनाला वो भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन से वक्त होने है एक छोटे से अंतराल का तुरंत हाजिर होते हैं